Din bahar din, bin bideyim asmana sur kabuste, vel bir gifte hay be de yar, ateş, ateş.

Din bahar din bin bideyim asmana sur kabuçta vel bir gifte haybede yar ateş ateş mehrare bavel kışete.